Yalanını mektubu ben olur baba. Yalanını mektubu ben olur senyor. Para poder alcanzar victoria contigo papito. Yalar knokta. Yalar.